Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren, Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin, Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

0: cami avlusuna atılmış bebek. Merhamet ne demek, sevgi ne demek? Sığınacağın vicdan mı kaldı? Gözün açık doksan baksan ne olur? Görüp göreceğin mevtalı çelenk, böyle ağlamana nedir ki sebep? İnsana verilecek değer mi kaldı?
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyef.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yeri

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adyo 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adyo 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 81 milyon yüreği aynı sevinçte birleştirmektir. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.

sen yırtık basmalı entar ile yalın ayak. Elleri kerme tutmuş, saçları bitli çiçek. Sen un üçünde değmeden, dudağına ruj değen aşk oyuncağı, çile çiçeği. Sana bir kitap dolusu sevgi yolladım, oku. Okuyabildiğin kadar,

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemenizi onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
0: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ve beraberindeki başkan yardımcılarıyla birim koordinatörlerinden oluşan heyet üniversitemize ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında üniversitemizin yürütücülüğünü yaptığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca desteklenen Adıyaman Gastronomi Atlası projesi çerçevesinde konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde çalışan personele yönelik gerçekleştirilen uygulamalı yöresel yemek eğitimleri Rektör Profesör Dr. Mehmet Keleş'le GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral tarafından yerinde incelendi. Eğitim programının ardından uygulamalı eğitimde hazırlanan alaca çorbası, meyir çorbası, karıştırmalı pilav, kavurmalı içli köfte, kavurmalı hıtap, etsiz çiğ köfte, semizotu salatası, semizotu cacığı, şillik tatlısı, bulamaç ve Adıyaman peynirli irmik helvası gibi yemek ve tatlıların tadımı yapıldı. Daha sonra rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede Adıyaman Gastronomi Atlası projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, proje çıktıları ve bölge kalkınmaya sağlayacağı katkılar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Adıyaman'ın zengin mutfak kültürünün kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Gastronomi Atlası projesi, ilimizin gastronomi mirasının bilimsel yöntemlerle belgelenmesine, korunmasına ve tanıtılmasına önemli katkılar sunmaktadır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle yürütülen bu proje hem kültürel değerlerimizin yaşatılması hem de gastronomi turizminin geliştirilmesi açısından önemli bir kazanımdır. Projemize verdikleri destekler ve nazik ziyaretleri dolayısıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Doktor Sayın Hasan Maral ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adıyaman FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'in yürütücü olduğu proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Suyla taşınan ultraviyole filtrelerinin tespiti ve tayini için akılcı tasarlanmış elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesi ve su kirliliğinin izlenmesinde kullanımı başlıklı proje, küresel ölçekte büyüyen bir çevresel tehdit olan kozmetik ve endüstriyel kaynaklı su kirliliğine karşı yenilikçi, yerli ve güçlü bir akademik işbirliğine dayalı çözüm sunmayı hedefliyor. Yürütücülüğünü Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'in üstlendiği projede Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ali Serol Ertürk ve Bolabant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisi Termodinamik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Gürcan Yıldırım araştırmacı olarak yer alıyor. Farklı uzmanlık alanlarının bir araya geldiği bu güçlü proje ekibi su kaynaklarındaki mikro kirleticilerin tespiti için ileri elektrokimyasal teknikleri ve malzeme bilimi stratejilerini ortak bir platformda buluşturacak. Güneş kremleri, kişisel bakım ürünleri ve çeşitli plastik malzemelerde yaygın olarak kullanılan belirli ultraviyole filtreleri, su aktiviteleri ve evsel atıklar yoluyla her yıl tonlarca miktarda su kaynaklarına karışmaktadır. Hidrofobik ve kalıcı doğaları gereği bu kimyasallar, su ekosisteminde birikerek mercan resiflerinin beyazlamasına, su canlılarında toksit etkilere ve en önemlisi insanlarda endokrin yani hormonal sistem bozukluklarına yol açabilmektedir. Mevcut durumda bu kirleticilerin takibi yüksek maliyetli laboratuvar cihazları ve karmaşık, zaman alıcı numune hazırlama süreçleri gerektirmektedir. Bu durum su kirliliğinin yerinde hızlı ve anlık olarak izlenmesini zorlaştırmaktadır. Desteklenen TÜBİTAK projesi kapsamında geleneksel yöntemlerin yarattığı bu maliyet ve zaman bariyerini aşacak özgün bir elektrokimyasal sensör platformu geliştirilecek. 12 ay sürmesi planlanan proje, elektrot tasarım süreçlerinin optimizasyonunu, analitik performans testlerini ve gerçek su numunelerindeki saha uygulamalarını kapsayacak. Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte çevre izleme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak, düşük maliyetli ve çevre dostu yeni bir analiz protokolü literatüre kazandırılmış olacak. Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'i ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adüy FM. Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
4: Örnek Şahsiyetlerin bu bölümünde Abdurrahman el-Hazini'den bahsedeceğiz. Selçuklu Sultanı Sencer devrinde bir ilim ve edebiyat merkezi haline gelen Merv'de, sarayın desteğiyle çalışma ve araştırmalarını yürüten Hazini, uzun yıllar en güvenilir astronomi cetveli olarak kabul edilen ünlü zicini Sultan Sencer için hazırlamıştır. Şahsi gözlemlerine dayanarak hazırladığı bu ziçte, gezegenlerin gözlenebilen ve hesaplanan durumlarını karşılaştırmış, aralarındaki birbirine uymayan noktaları tespit etmiş ve 1130 yılı dolaylarında yıldızların gökyüzündeki konumlarını belirtmiştir. İslam dünyasında orijinal gözlemler yapmış 20 astronomdan biri olan Hazini'nin bu zici, Biruni ve Hayyam'ınkilerden sonra kullanılmaya başlanmış olup, 14. yüzyılın ünlü batılı astronomları tarafından da kullanılmıştır. Hazini, İran şehirlerinde kıbleyi göstermek için bir güneş saati yapmış, şehirlerin coğrafi koordinatlarını gösteren tablolar düzenlemiş, ayrıca Sultan Sencer'in hazinesinde kullanılmak üzere kendisine her çağın ilmi alet yapıcıları arasında mümtaz bir mevki kazandırmış olan Mizanül Hikme adını verdiği bir hidrostatik terazi yapmıştır. Hassasiyet yönünden daha önce yapılanlardan çok üstün olan bu terazi sayesinde metallerin ve taşların saf olup olmadıkları ve iki elementten meydana gelen alaşımlarda metallerin karışma oranları tespit edilmiştir. Bir statik ve hidrostatik bilgini olarak bu konularda olan derin bilgisini yazdığı eserlere yansıtmış olan Hazini, hidrostatik terazisi münasebetiyle kaleme aldığı en önemli eseri Kitab-ı Mizan-ül Hikme'de bu terazinin yapımı, kullanımı ve teorik esası ile ilgili konulara ele almıştır. Ayrıca eserinde hidrostatik terazinin geometri ve fizikle ilgili ilkelerine, ağırlıkların dengesi ve teraziler hakkındaki genel bilgilere, metallerle değerli taşların ve diğer cisimlerin özgül ağırlıklarının nasıl bulunacağına, hidrostatik teraziler üzerinde yapılan değişikliklere ve diğer özel terazilerle ilgili bilgilere yer vermiştir. Orta Çağ'da yazılan en ünlü mekanik kitaplarından biri olan bu eser, terazi ve baskül yapımcıları, terazi kullanan tüccarlar ve kontrol memurları için bir el kitabı olmaktan öte gidemediği gibi, onu takip eden başka çalışmalar yapılmamış ve bu bilim dalı geleneksel ilimler arasında gelişemeyip kaybolmuştur. Aynı zamanda riyazet yolunu takip eden dindar bir kişi olan Abdurrahman el-Hazini, bir derviş gibi giyinmiş, evinde tek başına yaşamış ve zor durumda olsa bile kendisine verilen mükafatları hiçbir zaman kabul etmemiştir. Örnek şahsiyetlerde Abdurrahman el-Hazini'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.
3: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen Akademiden Şehre Proje Vizyon Zirvesi gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite akademik ve idari personeli ve davetliler katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş, üniversitede yürütülen proje faaliyetleri, proje kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve geleceğe dönük hedefler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversitelerin değişen dünya düzenindeki rolüne dikkat çekti. Üniversitelerin temel görevlerinin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı olduğunu ifade eden Rektör Keleş, günümüzde yüksek öğretim kurumlarının artık daha kapsamlı sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Dünyada 4. nesil üniversite anlayışının öne çıktığını vurgulayan Rektör Keleş, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmaktan çıkarak sanayi ile işbirliği yapan, dijital dönüşüme uyum sağlayan ve ürettiği bilgiyi ekonomik toplumsal faydaya dönüştüren yapılar haline geldiğini söyledi. Yeni çağ bizlerden bunu bekliyor. Üniversite olarak bilgi üretmenin yanı sıra ürettiğimiz bilgiyi projelere dönüştürmeli ve toplumun hizmetine sunmalıyız diyen Rektör Keleş, özellikle bakanlık destekli projeler, TÜBİTAK projeleri, öğrenci projeleri ve bilim ve toplum projelerinin üniversitelerin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Konuşmaların ardından bilim ve toplum projeleri kapsamında destek almaya hak kazanan akademisyenlere başarı belgeleri takdim edildi. Program, oluşturulan çalışma gruplarının proje fikirleri ve uygulama alanlarına ilişkin sunumlarıyla devam etti. Zirve, proje odaklı çalışma kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversite-şehir işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Efendim, insan hayatında sınırlar vardır daima. Hiçbir şey sınırsız değildir. Ve mutlak özgürlük bir sevdadan ibarettir. İnsan dünyada sınırlıdır. İradesi dışında gerçekleşen, müdahil olamadığı, değiştiremediği, teslim bayrağı çektiği veya hiç olmazsa mecbur kaldığı hakikatler vardır. İnsan anne babasını kendi seçemez. İnsan doğmadan önce dünyaya gelmek istediği şehri seçemez. İnsan boyunun ne kadar uzayacağına karar veremez. İnsan doğmadan önce güzel ya da çirkin olacağına dair bir görüş belirtemez. İnsan yüz şeklini seçemez, deri rengini seçemez, ırkını seçemez. Yani efendim, sınırlarımız biz daha doğmadan belirlenir ve özgürlük alanımız bu sınırlar içinde ne kadar irade gösterebileceğimize bağlıdır. Değerli dostlar, sınır denilen şey bazen dengedir. Sınırı aşmak, dengeden sapmak anlamına da gelir. Sadece özgürlük bahsinde değil, her şeyde bir denge, bir nizam, bir intizam söz konusudur. Mesela karnı iyice doymasına rağmen yiyip içmeye devam eden bir insan, beden sınırlarını zorlamakta, dengeden sapmakta, aşırıya gitmektedir. Buna ifrat diyoruz değerli dinleyenler. İfrat, sınırın dışına çıkmak, haddi aşmak, taşmak, yani tuğyan etmek, yani ölçüyü bozmak demektir. İtidalden çıkmaktır bir diğer tabirle. Efendim, aynı şekilde, şimdi herhangi bir neden olmaksızın aç olmasına rağmen yiyip içmeyen bir insan düşünelim. Yemek var, yemiyor. İçecek var, içmiyor. Aç bekliyor. Boğazından bir lokma sokmuyor. Ve bunu herhangi bir nedene binaen de yapmıyor. Bir neden olsa bile aşırıya gidiyor. Bedeni sağlığını ihlal ve ihmal ediyor. Efendim, bu davranışa da tefrit diyoruz. Yani gene sınırı zorlamış, ölçüyü bozmuş, terazinin kefelerini birbirinden ayırmış bir adam var karşımızda. Bu adam tefritte, kendine zarar vermekte. Hayırlı bir niyet taşısa da, faydalı olsa da, zararı faydasından fazla bir işe bulaşmakta. Değerli dostlar, ifrat ve tefrit kelimeleri Arapçadır ve her ikisi de ölçüden sapmak, mizandan kopmak, itidalden ayrılmak anlamlarına gelmektedir. İfrat, bir şeyde aşırı gitmeyi ifade eder. Tefrit, bir şeyde geri kalmayı. İfrat, 15 saat uyumaksa, tefrit 2 saat uykuyla yetinmeye çalışmaktır. İfrat, dünyadan bütün ele tek çekip ahirete yönelmekse, tefrit, ahiretten bütün el çekip dünyevileşmektir. İfrat, işi iyi yapmak isterken aileyi ihmal etmekse, tefrit, aileye emek vereyim derken işini ihmal etmek demektir. Efendim, ifrat ve tefrit kelimeleri iyi de ya da kötü de aşırıya veya geriye gitmek demektir. Bize yakışan değerli dostlar, ifrata ve tefrite düşmeden itidali yakalamaktır. Söz bitmez ama süremiz bitiyor efendim. Gününüz güzel, sözleriniz özel, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 İşbirliği'nde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfasında sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK BİDEP 2237 A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen, akademik yazma ve araştırma süreçlerinde etik ilkelerle yapay zeka kullanımı başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen bir eğitim oturumunu dinleyeceksiniz. Akademik yazma araştırma etiği ve üretken yapay zeka kullanımına ilişkin güncel tartışmaları ele alan bu oturumun sizler için hayırlı olmasını dileriz.
1: Burada UNESCO'nun, COP'un, YÖK'ün ve TÜBİTAK'ın etik çerçevelerine bakacağız ve bu belgelerde incelediğimiz temel kavramlar şeffaflık, sorumluluk ve hesap verilebilirlik. Bunlara dair bize nasıl yönergeler sunmuşlar, bunları inceleyeceğiz ve sorumlu kullanım alanından devam edeceğiz bir örnekle beraber. Hepimizin bildiği üzere üretken yapay zeka kullanıcı girdilerine dayanarak metin, kod, görüntü, ses ve sentetik veri gibi yeni içerikler üretebilen bir sistem. Ve bunu kullanıyoruz. Eğitim verilerinde de doğrudan bulunmayan bir takım içerikler üretiyor. Aslında benzer içerikleri birleştirerek bir metinsel bir dil modeli bunu oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tabii yeni içerik oluşturabilmek dünyayı doğru bir şekilde anladığı anlamına gelmiyor. Ya da bizim araştırma etiği açısından en temel sorumuz şu arkadaşlar. Bir aracın ikna edici çıktılar üretmesi o çıktıların güvenilir olduğu anlamına gelir mi? En kritik sorumuz bu. Bakın bir aracın ikna edici çıktılar üretmesi. Ben bu soruyu biraz şöyle de sormak istiyorum size. Felsefeden de tabii beslenerek. Bir konuya dair en çok ne zaman ikna olursunuz? Yani ya da şöyle soralım, kimi en kolay ikna edersiniz? Kritik bir cevap. Hemen bunu diğer mikrofonumuz.
2: Yani bu, o konuyla ilgili bilgisi olmayana ben daha çabuk ikna edeceğimi düşünüyorum. Çünkü herhangi bir bilgisi yok. Bilgisi olan kişi sorgular, kendi bilgisine de güvenir. Hemen bağnazlık yapmaz körü körüne. O yüzden bilmeyene daha çok gidilir, daha kolaydır diye düşünüyorum. Değil
1: mi? Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı bununla ilgili? Buradan da bir cevap alalım.
3: Ya da her zaman kendimize yakın olanı kabul etmeye yönelik şeyleri alırız ve yapay zekanın bizden alıp aslında bize aynı şekilde sattığını ya da uyarlamasını bence bir kapsamda bir çerçevede görebiliyoruz yani. Çünkü soruyoruz kendimizden de bilgi sorduğumuz zaman ya da bilgi verdiğimiz zaman bir şeyleri araştırdığımızda kendimizden de bir şeyler verdiğimizi ve onunla tekrar bize dönütünde bize göre cevaplar verdiğini anlayabiliyoruz.
1: Evet, çok güzel bir soru, çok haklısın diye gelen değil mi? Sürekli cevaplarla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle OpenAI, yani ChatGPT bunu çok yapıyordu ilk dönemlerinde. Eleştirilerle beraber hatta bu konu üzerine yapılmış çalışmalar dahi var. İşte narsistik kişiliği besleyen bir yapısı mı var diye çalışmalar bile üretildi. Evet, sürekli bir onay, çok güzel bir soru, çok güzel bir perspektif diyerek. Şimdi buradaki kritik olan nokta değil mi? Bir, gerçekten o konuya dair bilginiz yoksa çok kolay bir şekilde ne kadar güzel bir açıklama yaptı diyerek ikna olabilirsiniz. Bir taraftan da sizi tanıdığı için sizin beğendiğiniz cevapları vererek sizi ikna edebilir. Ve bunların her biri sonuca baktığınız zaman çok ikna edici bir cevapla karşılaşabilirsiniz. Ama bu ikna edici cevapla karşılaşmak onun doğru bir bilgi olduğunu ya da sizin araştırmanızı daha verimli kılacak bir bilgi olduğunu göstermiyor değil mi? Böyle bir çıkmazımız var. Şimdi buradaki yine aradığımız ilkelerden bahsedeceğim. Bu incelediğimiz metinlerde şeffaflık dediğimiz şey az önceki derste de belirttiğimiz aslında üretken yapay zekayı hangi aşamalarda kullandığımızı belirtmemiz. Bu aynı zamanda bir sorumluluk da demek değil mi? Bu belirttiğimizde yani bir çalışma var ve bu sorumluluk kime ait? Bunun sorusunu cevaplamamız gerekiyor ve bununla bağlantılı olarak da hesap verilebilirlik. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik zaten iki çok kritik olan ilke, birbiriyle bağlantılı. Birazdan yönergelerde incelerken de bunu göreceğiz ve son bir değerlendirme yapacağız. Şimdi ortak bir gerilim noktası var aslında. Üretken yapay zekanın üretmiş olduğu çıktıların üretim sürecinin büyük ölçüde belirsiz olması, değil mi? Bir belirsizlik var. Verilen büyük cevaplar ve hatta bu cevapların çoğunda burada bir kaynakça göster ya da bu bilgileri nereden aldın dediğinde bir zorlanan bir yapıyla da karşı karşıyayız ve genellikle de buna yanlış cevap veren bir araçla karşı karşıyayız. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? O sorgulayıcı gücü her zaman taşımamız gerekiyor. Bu bağlamda soracağımız temel problem, az önceki dersimize de devamlı olarak, akademik üretimde sınırları nasıl çizeceğiz? Bu inceleyeceğimiz metinler bize aslında bu sınırları biraz göstermeye çalışıyor. Dediğim gibi normlar hala tartışılıyor ama sınır, çerçeve çizmeye çalışan belgeler var. Bunlardan ilk UNESCO tavsiye kararı 2021 yılında yayınlandı. Bu da akademik çalışmaları doğrudan ilgilendiren değil, ancak UNESCO'ya dahil olan ülkelerin imza attıkları bir inceleme. Kompozisyon belgesi dediğimiz, bundan sonraki akademik çalışmalarınızı dergilere gönderirken ismini sıklıkla göreceksiniz. Özellikle etik ilkeler ve yayın politikası kısmında KOP'un etik ilkeleri uluslararası olarak kabul edilen evrensel etik ilkelerdir. KOP tabii üretken yapay zekanın çok sıklıkla kullanılmasından da kaynaklı olarak biz bu üretken yapay zekayı nasıl kullanmalıyız? Nerede kullandığımızda etik bir problem var, nasıl kullandığımızda etik bir problem yok, bunun altını çizmeye çalışıyor. Bir diğeri YÖK etik belgesi 2024 yılında yayınlandı. Bu da kurumsal anlamda aslında hem üniversitelerin etik kültürü geliştirebilmeleri için hem de yapılacak çalışmaların, yani bunlar içerisinde araştırmacılar, sizler de dahil, yapacağımız çalışmaları dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkelerine göre nasıl düzenleyebiliriz? Bu soruya yanıt veriyorlar. TÜBİTAK ise yayınlamış olduğu genelgeyle beraber, sizlerin de belki 22.09 yazan var mı? Başvurdunuz, sonuçları bekliyorsunuz. Bundan sonra yüksek lisansla devam edecekseniz TÜBİTAK proje yazma imkanınız da var. Bu süreçte de göreceğiniz üzere bir proje nasıl yazılır, bu yazdığınız proje nasıl denetlenecektir, burada üretken yapay zekayı nasıl kullanabiliriz, nerede kullanamayız, bunları aslında bize gösteren bir rehber. Şimdi UNESCO'nun hazırlamış olduğu rehber, az önce de belirttiğim gibi, doğrudan akademik çalışmaları kapsamıyor, ancak buna üye olan devletlerin dikkat etmesi gereken bir takım noktalara işaret ediyor ki bunların içerisinde özel şirketler de var. Bu anlamda asıl dikkat ettikleri şeyler, insan hakları ticarete konu edilemez ve yapay zeka sistemleri sosyal puanlama amacıyla kullanılamaz diyorlar. Burada özellikle altını çizdikleri nokta ise veriler kişiye özeldir. Bu anlamda silme hakkı da onlarda olmak zorundadır. Hep şöyle bir tartışmada süre geldi ya, şirketler bizim verilerimizi alıyorlar, bunu başka üçüncü şahıslarla paylaşıyorlar, farklı amaçlarla. Bu tip tartışmalar da hep bir takım sistemsel açıklıklardan da kaynaklı olarak yapıldı. UNESCO böyle bir uyarıda bulunuyor aslında. Yani bu veriler, kişiler bunları saklamakla yükümlüsünüz ve yeri geldiğinde kişiler bu verilerini silebilmeliler. Ve diyor ki hiçbir zaman yapay zekaya bir kişilik atfedemeyiz. Her zaman sorumluluk insana aittir. Bu zaten bütün yönergelerde dikkat çekilen bir bağlam. KOP'un ilkelerine baktığımızda ise şunu görüyoruz. Dediğim gibi bu sizi de bağlayacak olan bir şey. Bir taraftan da bundan sonraki işte makale gönderimlerinizde etik ilkeler ve yayın politikasının altında genellikle dergilerin kendi yapay zeka kullanma yönergeleri de var. Yani dergi diyor ki size şu yerde beyan etmenizi istiyoruz. Bazı dergiler şöyle bir şey söylüyor. Bunu bir dil düzeltme, yani anlatım bozukluğu, noktalama işaretleri, düzeltme gibi yerlerde kullanacaksanız beyan etmek zorunda değilsiniz diyenler de var. Beyan etmelisiniz diyenler de var. KOP'un bize burada çizdiği sınır ise orada bir açık bir nokta bırakıyor aslında. Diyor ki yazarlık konusunda kesinlikle sorumluluk bireye aittir. Yani üretken yapay zekayı yazar olarak kabul edemeyiz. Metin yazımı, görsel üretimi, görsel de üretiyoruz değil mi yapay zeka ile? Hangi araçları kullanıyorsunuz özellikle bunda? Neyi? Evet, görsel kullanımında hangi Hangisini kullanıyorsunuz? Böyle arada size sorular soracağım. Merak ediyorum.
3: Gemini'yi kullanıyorum.
1: Evet.
3: Yapay zeka olarak ve mesela nasıl bir fotoğraf olmasını özellikle sunumlarımda söylüyorum kendisi. O da bana çok güzel bir şekilde.
1: Değil mi? Evet. Görsel ve PowerPoint gibi sunularda gerçekten Gemini bize yardımcı oluyor. Orada daha etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Mesela KOP'un bize söylediği şey, bunu orada kullanarak oluşturulduysa bir anket de yapmış olabilirsiniz. Mesela anket verilerinin düzenlenmesi, değil mi? Anketi siz düzenlediniz ancak o verilerin düzenlenmesi analizinde kullandım. Altına beyan etmenizi istiyor. Yani Gemini'nin şu sürümüyle ben bu düzenlemeyi yaptım. KOP'un bizden istediği şey bu. Tabii sorumluluk nihai olarak kime ait? Yazara ait. Yani ona hazırlatıyoruz ama o çalışmayı, verileri siz toplamışsınız, onun kontrolünü siz yapmışsınız ve ondan sonra oraya ifade etmeniz gerekiyor. KOP'un açık bıraktığı bir nokta var. Yani dil bilgisi kontrolüyle metin organizasyonu yazılmalı mı, yazılmamalı mı? Dediğim gibi bu konu biraz tartışmalı. Bir kısmı yazılsın diyor, bir kısmı yazılmasın. Bu biraz makalenizi göndereceğiniz dergiyle alakalı olan bir şey. YÖK'ün belirlediği ise üniversiteleri ve akademisyenleri ilgilendiren, sizin de dahil olduğunuz daha ulusal kapsamlı bir belge. Bilimsel araştırma yayın süreçlerini kapsıyor. Burada da dikkat edilen şeyler yine şeffaflık. Artık şeffaflığın ne olduğunu biliyoruz zaten. Dürüstlük, farklı olarak özenli bir şekilde özen ilkesine sahip çıkmamız gerektiğini söylüyorlar. Bir yandan da adalet ve saygı. Adalette de yani paydaşlar kimse, topluluk kimse, bunlarla beraber bir çalışma yapılıyorsa bir kere katkılarının adaletli bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Bir yandan da canlılara, çevreye karşı bir adil davranma durumu. Zaten bütün bu ilkelerin dayandığı insan hakları, hayvan hakları, onları koruyan aynı zamanda yönergelerdir. Temellerinde bu da var. Gizliliğe çok önem veriyor YÖK'te. Veri toplanması ve aktarımında olası ihlallere karşı önlem alınması gerekir diyor. Yine hesap verilebilirlik ilkesi ve etik farkındalığın bütün kurumlarda oluşturulması gerektiğinin altını çiziyor. Bu anlamda YÖK'te aslında diyor ki üretken yapay zekayı bir araç olarak kullanabilirsiniz. YÖK'te bunun altını çiziyor. Ancak sürecin belirlenmesi ve yürütülmesine yetkili ve sorumlu tutulamaz. O yüzden temel problem. Yani YÖK bize şunu diyor. Evet, kullan üretken yapay zekayı ama üretken yapay zekayı kullandığında bu senin katkını ortadan kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? Bu soruyu sor. Bu önemli. Bu anlamda yine az önce söylediğim hangi araç, hangi bölümde, nerede kurulmuş bunu belirtin. Etik kurul kararları alınırken yine orada üretken yapay zekanın kullanıldığını yazmanızı istiyor. Ve nihayetinde içerikler eleştirel bir şekilde gözden geçirmelidir diye de altını çiziyor. Şimdi TÜBİTAK rehberine gelelim. TÜBİTAK rehberi biraz daha farklı bir şey aslında. Biliyorsunuz ki TÜBİTAK'ta hani projemizi sunuyoruz ve projemize aynı zamanda kimler var? Değerlendiren hakemler var. O yüzden TÜBİTAK hem başvuru sahipleri, değerlendiriciler, karar vericiler, bunlar için ayrı ayrı bir takım ilkeler belirliyorlar. Mesela şu an 22.09'a başvuranlar, değil mi? Hakemler de aslında sizin çalışmalarınız ve onlar karar verecekler. Burada benzer ilkeler, yani aynı ilkeleri yine TÜBİTAK da önemsiyor. TÜBİTAK özellikle gizlilik meselesine, gizlilik ilkesine çok önem veriyor. Çünkü şöyle, projenizde elde etmiş olduğunuz verileri yapay zekaya doğrudan yüklememeniz gerektiğini söylüyor TÜBİTAK bize. Bu yüzden de bir projeyle başvurulduğunda o projenin tamamının, özellikle hakemler için bu çok kritik bir şey, sizin projeniz, başvurduğunuz sisteme olduğu gibi yüklenmemeli diyor. Çünkü biz daha bu veri gizliliğini üretken yapay zekanın nasıl sağladığını bilmiyoruz. Ve burada kritik bir takım bilgiler var. Bu nedenle de bunu paylaşmayın diyor. Şimdi biliyorsunuz bu çok tartışılan bir konuydu. Hatta birçok yapay zekada şöyle bir işaret de var. Hani buradaki benim verilerimi bunun geliştirilmesi için kullanma diye de yönerge verebiliyoruz, değil mi? İşaretleyebiliyoruz. ChatGPT'de de vardı. Ama gerçekten böyle mi? Gerçekten bizim oraya yüklediğimiz veri kullanılamayacak durumda mı? Yani farklı bir şekilde birinin önüne çıkabilir mi? Bu hala bir soru işareti. TÜBİTAK da diyor ki kendi projenizin, kendi verilerinizin özgünlüğünü ve gizliliğini saklayabilmek için paylaşmayın. Olduğu gibi yüklemeyin. Yani bu benim de size önerim. Ya elbette ki işte bazı yerleri diyoruz ya, şu paragrafı incele ya da şu yöntemde bir sıkıntı var mı? Bazen bir karışıklık, anlatım bozukluğu konusunda. Ama bir çalışmanın baştan sona yüklenmesi, özellikle bir yere bir makale gönderiyorsunuz. Makalenizin özgünlüğü çok önemli. Bunun oraya yüklediğinizde farklı şekillerde farklı kullanıcıların karşısına çıkma ihtimalini bilemiyoruz. O yüzden bir çalışmayı baştan sona olduğu gibi yüklemek problemli. TÜBİTAK da bizi bu konuda uyarıyor. Tamamını yüklemeyin. Siber saldırılara karşı dayanıklı olması gerekir diyor. Yine aynı şey, yani oluşturacağınız üretken yapay zeka aracının, ama görüyoruz ki çok da değil mi? Bazı açıklar çıkıyor hep, sistemsel açıklar. Yani özgünlük ve veri uydurma, çarpıtma, bunlar çok ciddi problemler. Şimdi ayrışan noktalarına bakacak olursak.

0: dediği bu şey aslında diğer uluslararası fon kuruluşlarıyla da ortak. Çünkü işte Avrupa Araştırma Konseyi, ABD Bilim Vakfı, ABD Sağlık Enstitüleri de aynı şekilde yapay zekanın bütün böyle verileri yükleyeceğimiz şekilde kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu da dört belgenin işaret ettiği şey. Aslında dersin başından beri hep söylediğimiz şeffaflık. Şeffaflıkla ilgili ne öğrendik? Birisi bana hatırlatabilir mi? Neydi şeffaflık?
1: Şeffaflık dediğimiz gibi yapay zekadan hangi konuda nasıl yararlandık veya mesela diyelim bir literatür taraması yapıyorsak hani literatür taraması yaptım gibi açıklayabiliriz. Veya işte ne bileyim problemleri araştırıyorsak problemleri araştırdım yönünde bir belli edebiliriz. Onun dışında hani yaptığımız herhangi bir şeyi yapay zeka hangi konuda kullandığımızı belirtmemizi istiyor şeffaflık aslında.
0: Evet, şeffaflık bunu istiyor ve belirtirken de hangi sürümü yani hangi aracı kullandığımızı da yazacağız değil mi? Hani sadece yapay zekayı kullandım değil, hangisini kullandığınızı da yazmanız gerekiyor. İşte görsellerde Gemini kullandıysak bunu belirtmemiz gerekiyor. Sorumluluk peki nerede burada?
2: Kuranlarda yine şeffaflık da açıklık ilkesine dayanıyor.
0: Evet. Bu sorumluluk hem kendi çalışmamıza hem de diğerlerine karşı bir sorumluluk değil mi? Çünkü artık bir çalışmayı yapıp paylaştıktan sonra sizden çıkıyor. Başkaları da bu çalışmayı inceleyecekler. Dolayısıyla nedir? Orada bir sorumlu bir tutum geliştirmemiz gerekiyor. Hesap verebilirlik de önemli. Çünkü yıllar geçtikten sonra sen bu çalışmayı gerçekten böyle mi yaptın? Bu verileri kullanarak böyle bir sonuç mu buldun? Şeklinde nedir? Çünkü aynı zamanda hesap verebilir düzeyde olmamız gerekiyor. Akademik bir çalışma yapıp oluşturduktan sonra gelecek olan eleştirilere de açık olmamız gerekiyor değil mi bir taraftan? Çünkü başka çalışmalar yapılacak. Bilimsel çalışmalar biraz da böyledir. Eleştirellikle gelişir. O çalışmalar belki eleştirel olarak sizin makalenizi kullanacaklar. Bu açıdan hesap verebilirlik önemli. Az önce belirttiğim noktalar bunlar. Tekrar etmek istemiyorum. Şeffaflık olmadan hesap verilebilirlik zaten olamıyor. Eğer siz oluşturduğunuz çalışmayı nasıl yazdığınızı söyleyemezseniz, ifade etmezseniz aynı zamanda o hesap verilebilirlik ilkesi de ne oluyor? Devreye girmemiş oluyor. Şimdi tez önerisi hazırlama kısmına geçelim. Bir tane örnek bir bağlamdan hareket ediyoruz. Konumuz şu olsun. Sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin akademik araştırma motivasyonu üzerindeki etkisi. Konumuz bu. Bağlamamız yüksek lisans öğrencisi tez önerisini literatür taraması ve yöntem bölümünü hazırlıyor. Üretken yapay zekaya ilk soracağınız sorular neler olur?
3: Hemen içindekiler kısmına geçtik.
0: Evet. Arkadaşımız içindekiler kısmıyla başlıyor. Başka? Şöyle gidelim mi? Daha rahat gider belki mikrofon. Ya da böyle tamam.
1: Hocam şöyle öncelikle yapacağım şey bu tabii ki de çalışmamı yazarım ve oradan bir akıl alma gibi olacak ama mesela bu çalışmayı nasıl yapabilirim öncelikle nitel mi nicel mi bununla başlarım. Ondan sonra belirli bir literatür taraması isterim. Hani tabii ki de bu literatür taramasına uygun bana bu literatür taramasında açılabilen ve işte ulaşabileceğim kaynaklar sunabileceğim bir literatür taraması yapmasını isterim. Ha, bunun sonunda literatür taramasından sonra kuramsal bir çerçeve oluşturmasını isterim ve kuramsal çerçeveyi de hani gerçekten düzgün bir şekilde ve bir öğrencinin dilinden yazılabilecek bir şekilde isterim. Ondan sonra işte vereceği kaynakların gerçekten ulaşabileceğimiz ve kaynakçanın düzgün olmasına dikkat ederim. Ha, bu gibi sorular sorarak başlarım ben.
0: Literatürden, yöntemden başladı arkadaşımız da. Sonra literatürden devam etti. Sonra kuramsal bir perspektif benim anlayacağım şekilde yaz dedi. Burada aslında burada oluşturulan biraz daha sohbet tarzında değil mi? Daha karşılıklı evet konuşma tarzında bir inceleme oldu. Başka eklemek istediğiniz var mı?
4: Bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların özetini isterim. Öncelikle bir göz gezdirmek isterim. Hani nasıl yorumlanmış makaleler özellikle. Özet kısmını isterim yani bu konuyla ilgili yapılan çalışmanın özetini.
0: Şimdi burada peki önce çalışmaları isteyeceğiz sonra özetini isteyeceğiz değil mi? Mesela aynı anda hem çalışmalar hem özetini istediğinizde ne oluyor?
5: Önce çalışmalar sonra özeti.
0: Evet. Önce çalışmalar. Çalışmalar gerçek mi? Onları kontrol

0: naklediyoruz. Ondan sonra çalışmaların özetini isterseniz daha adım adım gitmiş olursunuz. Şimdi size bir süre vereceğim ve sizden istediğim bir şey var. Telefonlarınızda istediğiniz yapay zeka aracı hangisi varsa fark etmez. Onu kullanmanızı istiyorum şu an sizden. Ve diyorum ki kendi alanınızdan bir test konusu belirleyin. Belki hali hazırda şu an hazırladığınız bir test konusu da olabilir. Onu da yazabilirsiniz. Ve üretken yapay zeka araçlarından yararlanma stratejinizi oluşturun. Şu sorulara cevaplamanızı istiyorum. Size süre vereceğim. Üretken yapay zekayı nerede kullandınız, nerede kullanmadınız? Araştırmacı olarak sizin katkınız nerede başlıyor? Bu kararı neye dayanarak verdiniz ve kullanılan aşamaları nasıl beyan ederdiniz? Şimdi size süre veriyorum. Açın telefonlarınızı, konunuzu belirleyin ve bu sorulara yanıt verecek şekilde bir araştırmaya başlayın. Evet evet, yapay zekadan. O yüzden hepinizin telefonunda var olduğunu düşündüm. İlk önce kendi konunuzu belirleyin. Konunuzu belirlediniz. Daha sonrasında buraya bir takım sorular soruyorsunuz. Bu sorular sorduktan sonra çıkan bir çıktı var. Ve bu çıktıya göre bir şey oluşturdunuz. Nerede kullandınız, nerede kullanmadınız? Yani burada biraz kendi cümlelerinizle katarak bir şeyler de söylemenizi istiyorum sizden. Yani ben yöntem kısmında şu yöntemi benimseyeceğim. Çünkü konum şu ve bana nitel bir araştırma yöntemi sundu. Örnek veriyorum. Ben bu nitel araştırma yöntemini ama şöyle kullanmayı düşünüyorum diyerek orada kendi katkınız nerede başlıyor? Onun katkısı nerede? Sınırı çizebiliyor musunuz? Bunu görmek istiyorum arkadaşlar sizden. Sınırı çizebiliyor musunuz? Yani yapay zeka size bir yanıt verdiğinde o yanıtı nasıl kullanıyorsunuz? Bu da bambaşka bir sonuç da çıkabilir. Ben olduğu gibi kullanıyorum diyen de çıkabilir. Evet arkadaşım, yaptı mı? Daha basit bir şekilde şunu da söyleyebilirsiniz. Tabii kullanılan aşamaları nasıl beyan ederdiniz? Bu tez önerisini oluşturdunuz. Hocanıza gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu konuda bir tez önerisi hazırladım. Hangi aşamalarda yapay zekayı kullandığınızı söyleyebilirsiniz? Hocanız da size sordu. Ben hemen sorarım. Hangi aşamalarda kullandınız yapay zekayı diye?
1: Hocam ben şu an hali hazırda yapmış olduğum bir ödevle ilgili konuşmak istiyorum. Şu an zaten onu yapıyorum ve yapay zekayı da kullanıyorum. Bizim ders ödevimiz zaten yarı yıl diyorum. Final notu yerine geçecek bir ödev. Roman okuyoruz. İşte o romanlarda belli temalarda, bizim kendi seçtiğimiz temalarda comparative literature, karşılaştırmalı edebiyat tarzında ödev yapıyoruz. Bunu yaparken bitirmek üzereyim neredeyse. Hemen hemen her aşamasında yapay zekayı kullandım zaten. İlk başta ChatGPT kullanıyorum. Chat dedim, işte ben şu konularda, şu eserlerden bir makale yazmak istiyorum. Sence ne yazabilirim? Bana öncelikle fikirler sundu. Sonra o fikirlerden kendim özelleştirdim. Şu karakterleri şu açıdan incelemek istiyorum. O karakterleri de sundu kendisince. Başta ben başlık bulmaya çalıştım. Kendi yazacağım makale demeyeyim, ödevim. O başta uygun şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Sonra şeyi yükledim, romanlarımın PDF'lerini yükledim. Bana buradan alıntı, quotation vermeni istiyorum, direkt quotation. Quotation'ı yorumlamada bazen hatalar yapıyor zaten. Orayı düzeltmeye çalıştım. En son 2500 kelimelik bir ödev yazdım, daha bitmedi. Ama sizin dediğiniz hatayı yaptım, tüm metnimi gönderdim ChatGPT'ye. Chat dedim, benim bu metnim nasıl olmuş sence, bir yorumlar mısın? Bana dedi ki, şu kısmı iyi, okey, yapılabilir ama son kısmı çok iyi. Son kısmı da ondan almışım zaten, birebir oradan alıntı. Chat diyorum, ben zaten bunu senden aldım, sen kendi yazdığın kısmı bana çok iyi diyorsun. Evet haklısın Zeynep, ama ben sana diğer tarafı da bu taraf gibi düzeltebilirim şeklinde. Yani dediğiniz gibi kendi yazdığı kısmı çok güzelleştiriyor ve her zaman beni haklı buluyor. Onunla konuşurken hiçbir şekilde haksız değilim. Hep haklı olan taraf benim ve her zaman da çok iyi yazıyorum.
0: Arada beni eleştir dediğinizde nasıl yanıtlar veriyor?
1: Şöyle yapıyorum artık hocam, chat diyorum, bak hiçbir şekilde övme, eleştir. Hatta diyorum ki olumsuz şeyleri de söyle, alınmayacağım, gücenmeyeceğim. Sen yeter ki doğruları söyle.
0: Peki buradaki kritik bir tane şey var. Hangi eserleri karşılaştırmalı edebiyat üzerinden inceledin?
1: Hocam Anır, Elif Şafak, A Chronicle of a Dead Foretold. Türkçesi Anır, İskender, Elif Şafak. Diğeri de diğerinin Türkçesini bilmiyorum.
0: Peki bu metin...
1: Hayır.
0: Peki bu metinleri okudun mu? En kritik olan
1: nokta
0: o. O metinleri okudun. Evet. Peki kendi yorumunla onun yorumu arasındaki farkı koyabiliyor musun şu anda? Yani en önemlisi o. Onun katkısının olan yer ve senin katkın. O sınırı çizebiliyor musun?
1: Ya şimdi hocam ben zaten daha önceden bu ödevin yapılacağını biliyordum. Dersin ta ilk haftalarından söylenmişti. Okurken altını çize çize gidiyorum. Ondan onları kullanabiliyorum. Şey diyorum mesela, ben bunu kullanabilir miyim? Evet ya da hayır. Genelde evet diyor. Ve benim istediğim konuya göre uygun olmasa bile çeviriyor zaten kendince. Sonra okuyunca chat'in cevabının mantıksız geliyor. Ne alaka diyorum, sen nasıl bunu bu şekilde yorumladın falan deyip eliyorum. O şekilde gitmeye çalışıyorum.
0: Evet. Bu da bir yöntem. Ama tabii burada kritik olan nokta, okuduğun için bu olamaz şeklinde bir yorum yapabiliyorsun. Yine bir şekilde o bilginin verdiği güç kimde? Eseri yazan kişide. Yani entelektüel bir sahipliği aslında ne yapmaya çalışıyor? Korumaya çalışıyor. Bu önemli bir nokta işte. O sınırı çizebilmek önemli. Tabii şimdi benim isteğim bu sorulara yanıt vererek o çalışmanın tam olarak nerelerinde kullandığına dair bir açıklama yapabilir misin? Metnin bitmek üzereymiş. Ben bu sorulara özellikle yanıt istiyorum. Bunlardan birisine de olabilir.
1: Hocam hemen hemen her yerde kullandım bir kere, onu söyleyeyim. Şimdi
0: ama her yerde kullanmakla beraber onun yönlendirmelerini doğru bulmadığın ve kendi katkını sunduğun, değiştirdiğin bir takım bağlamlar var. Günün sonunda o bağlamların ne olduğunu hatırlayabiliyor musun?
1: Evet.
0: Hatırlayabiliyorsun. Tamam. O zaman bu biraz daha düşünerek bu soruya ona bir ayrıntı verebilir misin?
1: Hangisini hocam?
0: Kullanılan aşamalar ya da araştırmacı olarak sizin katkınız nerede başlıyor?
1: Yorumlama kısmında, analiz kısmında başlıyor benim katkım.
0: Yorumlama ve analiz kısmında onları ben yaptım. Literatür taramasını ona yaptırdın. Dil kontrolleri
1: başka bir uygulama.
0: Dil kontrollerini başka bir uygulama yapmış. O zaman yorum ve analiz, sonuç, perspektif yazara ait. Dil kontrolleri başka bir uygulama. Hangi uygulamaya yaptırdın?
1: Kuyulbat'a yaptırdım.
0: Evet. Diğer hangi aşamada? Literatür taramasında yine ChatGPT var. Evet, bu. Başka? Evet.
2: Hocam benim zaten test konumdan yola çıkarak, benim test konum zaten şöyle, yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sorunu üzerine Adıyaman Üniversitesi örneği olarak ele aldım.
0: Çok güzel.
2: İlk başta zaten literatür taramasında hani eninde sonunda yapay zekadan bir yardım istiyoruz tabii. Yapay zekadan edindiğim literatür taramasıyla işte bana verdiği işte makaleler olsun, tezler olsun, o yönde onları okuyarak da olsun hani ondan yararlandım. Literatür taramasında kesinlikle hani yararlandım. Diğer bir yararlandığım nokta kuramsal çerçeve. Hocam orada gerekli, yani açıklamam gereken kavramlar var. Mesela uyum kavramı, işte buna etki eden göç kavramı, ondan sonra kültür kavramı gibi bu kavramları açıklama için biraz yararlandım. Tabii ki de bunların içinde benim de yorumum var ama çoğunlukla yapay zekadan orada da yararlandım. Hani literatür taramasında orada edindiğim kavramların yorumlanarak ve yapay zeka kullanılarak hazırlanmış bir kuramsal çerçeve geliştirdim. Onun dışında çalışmam nicel olacağı için yarı yapılandırılmış görüşme yapacaktım. Burada herhangi bir yapay zeka yok. Hani analiz ve bulgularda dediğimiz kısmında orası tamamen benlik. Çünkü zaten yaptığım görüşmelerin hepsi hani görüşme yaptığım kişilerin ağzından çıkan cümlelerle oluşmakta. Hani orada herhangi bir yapay zeka şeyi yok. Kaynakça bazında bakarsak kaynakçadan yine yararlandım diyebiliriz ama bunların erişilebilir olup olmadığını da yine kontrol Google ederek. Akademi üzerinden olsun, yine YÖKTES üzerinden bakarak hani aldım. Ne kadar yapay zeka bana vermiş olsa da onların ulaşılabilir olup olmadığını oradan bakarak değerlendirdim. Hani ben bu amaçla kullandım. Yani çoğu yerde kullandım ama analiz ve bulgularda görüşme yaptığım için orada herhangi bir yapay zeka yok.
0: Evet, analiz bulgularda yok. Literatür taramasında yine oluşturulmuş. Dil kontrolleri şu anda yapıldı mı?
2: Ya dil kontrollerini henüz yapmadım ama yapsam da yine büyük ihtimalle yapay zekadan yararlanın diye düşünüyorum. Başka bir uygulama hiç hani başka bir uygulamadan yararlandığını aslında burada duymuştum dil konusunda. Ha, yani başka bir uygulamadan yine yapabilirim diye düşünüyorum.
0: Evet. Ya dil kontrollerinde dediğim gibi zaten artık birçoğu dil kontrollerini kabul etmeye başladı. Dergilerin de aynı şekilde. Ama tabii burada dil kontrolünde de bazıları şöyle bir şey anlayabiliyor. İşte bana mesela örnek veriyorum bu konuyla ilgili. Göçle ilgili bir şey yaz. Ondan sonra ama bunu işte böyle lisansüstü düzeyde yaz. Bu dil kontrolü değil arkadaşlar. Dil kontrolü hali hazırda siz zaten cümlelerinizi yazarsınız. Ama cümleler biraz nedir? Özne yüklem uyumsuzluğu vardır, anlatım bozuklukları vardır, noktalama işaretleri eksiktir. Bunları düzeltirsiniz. Yani dil düzenlemesi dediğimiz nokta bu. Bunun kullanılmasına izin veriliyor. Yoksa diğer türlü hani tamamen yaz, ondan sonra onu sen tekrar kendin düzenle. Dil kontrolü diye bahsettiğimiz şey bu değil.
3: Biz şu anda bir danışman hocamızla ilerlediğimiz için zaten genelde dil kontrolünü hocamıza yaptırıyoruz.
4: Yani ben mesela hocama gösterdim. Bana söyledi yanlışlarımı, burayı buraya düzelt diye. O şekilde düzeltiyorum. Kendim başta olduğu gibi götürüyorum. Onu yapay zekadan yapmıyoruz. Çünkü gerçekten anlaşılıyor. Evet. Başta çünkü bununla ilgili bir şey yani oldu bana da hocamın. Hani dedi ki kullanma çünkü çok anlaşılıyormuş. Her şeyimi yaptım.
0: Evet.
4: Sonrasında düzeltmeye çalıştım. Hani arkadaşım dediği gibi ben de kendi tez üzerinden yorumlayacağım. Ben de gösterişli tüketim üzerine yazıyorum. Mesela ben sadece dedim kimlerden yararlanmalıyım? Hangi düşünürlerden, hangi bu konuyla ilgili uzmanlık alanı olanları araştırdım. Kaynakçaları da o şekilde dedim. Hani bana sadece kaynakça öner. Ama birebir olmuyor gerçekten gidip okumam lazım. Ama ben ChatGPT'ye şöyle yaptım. Makaleyi değil de kendi yorumumu atıp bu olmuş mu diye soruyordum açıkçası. Kendi yorumuma da güvenmiyordum. O şekilde çok fazla yararlandım ama artık daha dikkat etmeye çalışıyorum çünkü çok belli oluyormuş. Anlaşılıyor.
0: Evet. Ya özellikle bizim dilimiz çok zengin. Kullanılan bağlaçlar, retorik değil mi? Çok yoğun. O zenginliği körelten bir dille karşı karşıyayız ve gerçekten çok basit bir şekilde anlaşılıyor. Ama şunu da biliyorum ki siz kendi yazım tarzınızı kullanmaya başladığınız zaman o düzeltmeleri de size uyarak yapmak zorunda kalıyor. Yani burada yine o bilgiyi ve gücü kendi elinizde tutmanız önemli. Yani oradaki kullanımları bir süre sonra sizler de fark edeceksiniz yanlış olduğunu. Bundaki en temel şey de literatür taramasını yaptığınızda mutlaka ve mutlaka size sunulan literatüre şöyle bir göz atmanız gerekiyor, okumanız gerekiyor. Onun en azından girişini, özetini, problemini ve son dönemde şunu da fark ediyoruz. Bu üretken yapay zeka araçları hep belirli makalelere de yönlendirmeye başlıyor. Yani onu siz de fark etmişsinizdir. Orada da muhtemelen algoritmayla ilgili bir takım düzenlemeler de olabilir. O yüzden onun dışında yani farklı üretken yapay zeka araçlarından deneyebilirsiniz. İşte Google Akademi'yi deneyebilirsiniz. Farklı farklı araçlardan da mutlaka kaynakça taramanızı yapın. Yani onun vermiş olduğu literatüre bağlı kalmayın. Birkaç tane araç kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tek bir üretken yapay zeka değil. Birkaç tane araç kullanarak da bu şeyleri kaynakçanızı zenginleştirebilirsiniz. Başka konu ve nerede kullandınız? Hangi aşamada? Kaynakça ve literatür taramasında sanırım herkes önce oraya gidiyor değil mi? Üretken yapay zekaya gidiyor. Başka hangi aşamalarda kullanıyorsunuz?
2: Zaten aşama söylemeyeceğim de hocam şöyle bizim ilk önce kaynakça ve literatüre gitmemizin nedeni bence hani daraltıyor, küçültüyor. Yani Google Akademi'den girip işte yok tezden girip konuyu yazıp işte bana şöyle şöyle açıkla demektense hani yapay zekaya girip işte bana şu konu üzerinden şöyle bir kaynak belirle ki ben hemen hani en azından gideceksen bile direkt kaynağa gideyim yönünde ilerliyoruz. Bence daraltıyor ve hani özetliyormuş gibi geldiği için direkt bir konum atıyormuş gibi. Biz oradan direkt kolay yararlanıyoruz diye düşünüyorum. Google Akademi ile baya baya uzun uzun uğraşmaktansa oradan kolaylıkla konumuzla ilgili olanı veriyor diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi sosyal bilimlerde şöyle bir nokta var bu konuyla ilgili. Ben de bir felsefeci olduğum için çoğunlukla sosyal bilimci sanırım, değil mi bu ekip? İngiliz dili edebiyatı. Bizim alanlarımızda Elisit mesela, Elisit'ten bahsedecek bir hocamız. Benim de kullanmış olduğum bir program. Yani makaleyi oraya gönderiyorsunuz, anahtar kelimelerine kadar. Yani bu, ben bu çalışmayı istiyorum. Hani bana bununla ilgili yapılmış çalışmaların özetini çıkar. Bana bununla ilgili yapılmış çalışmaları bul diyoruz. Şimdi burada o kadar ayrıntılı bir incelemeye girdiğimizde daha güncel bir takım çalışmalara evet yönlendiriyor. Günceli yakalamak açısından. Ancak kuramsal perspektifi oturtabilmek için, değil mi? Bizim yeri geldiğinde 19. yüzyıla da gitmemiz gerekiyor. Değil? Sosyologlar da gidiyor 19. yüzyıla. Yeri geldiğinde antik Yunan'a da gitmemiz gerekiyor. Ve fark ettiğiniz üzere üretken yapay zeka araçları pek bizi buralara yönlendirmiyor, değil mi? Daha güncel yapılmış bir takım çalışmalara yönlendiriyor. Yani o ana kaynaklara, o kuramsal anlamdaki o temel kaynaklara bizi pek yönlendirmiyor. Burada da böyle bir aldatmaca var. Özellikle sosyal bilimler, İngiliz dili edebiyatını da ben buna dahil ediyorum. Bu tip çalışmalarda, daha klasikler üzerine yapılan çalışmalarda bir yandan sadece onun vermiş olduğu o güncel kaynaklarla yetinmemek gerekiyor. Yani bize kalkıp da Weber'i pek vermiyor, değil mi? Kaynaklarda.
5: Hocam 2000'lerde ben hiç 1900'lerde makale olsun veya bir dergi olsun hiç görmedim. Yani mesela 2002, 3, 4 hep bu tarzda gördüm. Yani hiç 1900'lerde hiç rastlamadım.
0: İşte bu da aslında bu biraz daha fen bilimlerinin perspektifi daha böyledir. Yani son yapılmış çalışmalar ve o çalışmalar üzerinden hani siz farkı nasıl ortaya koyuyorsunuz? Elbette ki biz de bir çalışma ortaya koyarken şu soruyu da soruyoruz, değil mi? Ben özgün olarak ne yapabilirim? Ben farklı olarak ne yapabilirim? Sorusunu soruyoruz. Bu farklılık, kendimizi o farklı bir noktaya çekebilmek için elbette ki son dönem yapılmış çalışmalara bakmamız gerekiyor. Ama bir yandan da bizim kuramsal anlamda kendimizi temellendirmemiz lazım ve bunun için de bizim farklı kaynaklara da yönelmemiz gerekiyor. Niyeyse bu kaynakları daha böyle arka plana atan bir sistemle karşı karşıyayız. Bu konuda da sizleri uyarmak isterim.
6: Yani hocam aslında bilginin doğruluğunun geçerliliği konusunda sadece motomot bir sisteme, yapay zeka gibi motomot bir sisteme bağlı kalmamamız gerektiğini, kaynakçılara da inmemiz gerektiğini bu noktada görebiliyoruz. Ya mesela ben kendim çalışmamdan örnek vereyim. Bir romandan bir tema üzerine çalışacağım. O temanın hem yapay zekanın kendi perspektifini ölçüyorum. Aynı zamanda bu temayla ilgili kimler neler hangi çalışmaları yapmış, neler paylaşmış, Google Scholar gibi bu tür araçları da kullanıyoruz, bakıyoruz bazen. Ama bazen de hızlandırılmış, ya bu çok hızlı bir etkileşimde olduğumuz için yapay zekayla bazen de o şeyi kıramayabiliyoruz. Hani yönlenmeden, daha bilginin geçerliliğini, doğruluğunu başka sitelerden araştırmadan sadece oraya yönlenebiliyoruz. Bu noktada ben şimdi baktığımda hocam, en başta şimdi romanın yazarının kim, yazarının biyografisini araştırıyoruz. Daha sonrasında tarihi, geçmişini ve kendi deneyimlerinin nasıl yansıttığını, bunları araştırabiliyoruz bazen. Aslında yapay zeka ile tartışırken kendi fikirlerimizi de vermiş oluyoruz bir noktada. Yani evet tartışıyoruz ama bazen de aldığımız, sorduğumuz şeylerde de bizim bilgilerimizi aldığını görebiliyoruz.
0: Orası bir alan. Ya bunu kabul ederek zaten giriyoruz arkadaşlar, değil mi? O var ya onay kutucukları. Bunu biz kabul ederek o sistemin içerisine dahil oluyoruz. Ama en önemli nokta, yine altını çizeceğim. Oradan gelen bilgiye dair mutlaka bir yerde bir kuşku olsun. Arkadaşımızın dediği gibi bir hız var. Bir hız çağında yaşıyoruz. Her şey çok hızlı bir şekilde oluyor ve bizden de çok hızlı bir şekilde isteniyor. Çünkü bu yapay zekanın kullanımının artmasıyla beraber hep söylenen bir şey vardı ya. İşte biz artık işlerimizi daha hızlı yapacağız. Böylelikle daha az kişiye ihtiyaç olacak. Yapılan bir çalışma var ve şunu gösteriyor. işler evet daha hızlı oluyor ama işler daha çok artıyor arkadaşlar. Artıyor. Çünkü sistem şuna dönmüş oldu. Eskiden yapmış olduğunuz bir çalışmayı yapay zeka yokken bir haftada yapıyorduk ama şu anda var ve siz bunu iki günde yapıyorsunuz diyebiliyorlar size. Dolayısıyla onu iki günde yap, iki gün sonra da başka bir çalışma sana gelecek. Bu şekilde bir süreç şeyde yaşıyoruz, bir çağda yaşıyoruz. O yüzden de ama temkinli olmakta fayda var. Biraz durup şöyle geriye bakıp bırakın teziniz 200 sayfa olmasın, 100 sayfa olsun, daha kısa olsun teziniz. Amacı, sonucu, literatüre katkısının ne olduğu daha net olsun. Daha açık bir şekilde olsun. Benden bu size küçük bir tavsiye.
5: Hocam evet ama bilginin kalıcılığını da aslında burada sorgulayabiliriz. Nasıl diye sorarsanız yine evet her şey hızlı gelişiyor, hızlı alıyoruz. Bazen sınavlara girerken de hemen aldığımızı verebiliyoruz. Fakat burada bilginin kalıcılığı çok önemli. Bilginin kalıcılığı burada sorgulanabilir. Bugün öğrendiğimi yarın tekrardan yansıtabiliyor muyum gibi.
0: İşte
5: çünkü çok hızlı, her şey çok hızlı. Ve insanların bilincinin ve bilinçlerinin bir makine olmadığını, bu sürekli kullanımında makineleştirilmiş bir şeye dönüşebiliriz aslında. Bu tür distopik şeyler de görebiliriz aslında hayatımızda.
0: Şimdi bunun son bir tarz şeyi var. Bilincimiz bununla beraber nasıl değişiyor, değil mi? Şimdi bizim akıl yürütme şeklimiz ve bilincimizin işleyişinde ciddi anlamda bir değişim gerçekleşmiş durumda. Bunlar içerisinde geriye dönüp dönüp bu derste en azından sizlerle olan paylaşımda benim sizlerin aklında kalmasını istediğim şey şu. Yaptığımız şeylerin bir geriye dönüp burada ben ne söyledim, nasıl bir karşılık aldım, benim söylediğim nerede, onun yaptığı nerede, bunu sormanızı istiyorum. Bu soruların her biri bizi nereye götürecek? En başta bahsettiğimiz etik ilkelere. Benim katkım nerede? Dürüst müyüm? Şeffaf bir şekilde açıklama yaptım mı? Ben bu çalışmayı yaptım ve bunu sunuyorum. Ama daha sonrasında bunun hesabını verebilir miyim? Çünkü sorumlu kim? Sorumlu her daim sizsiniz. Yani şeffaflık kısmında ben üretken yapay zekanın şu sürümünü şu aşamada kullandım deseniz dahi bütün bu yönergeler, bütün bu bağlı olduğumuz etik ilkeler bize diyor ki sorumlu insandır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yarın öbür gün sizin söylemeyeceğiniz, sizin düşünmediğiniz bir şeyi sırf karşınızdaki üretken yapay zeka yazdı diye söylemiş, ifade etmiş konumuna da düşebilirsiniz. Sorumluluktan bahsettiğimiz nokta bu. O yüzden neye dikkat edeceğiz? O dikkatlilik ilkesi işte burada da karşımıza çıkıyor. Etik ilkelerde dikkatli olacağız. Değil mi? Çünkü altına kim imza atacak? Siz. Alayım katkını.
7: Bir örnek aklıma geldi, onu söylemek istedim. Kant'tan örnek vermek istiyorum. Ben de felsefeyi seviyorum bu arada. Hani Kant da ergin olmamın durumunu açıklıyor ya, yıllar öncesinden bunu aslında çok iyi özetlemiş. Katılıyorum bu konuda. Kant'a göre ergin olmamın durumu kişinin kendi aklını kullanma cesaretini gösteremeyip başka akılların gücünden yararlanması durumu. Bence günümüzde hala bu durumdayız. Daha aydınlanmış bir toplum değiliz bence. Dediğiniz gibi yapay zeka ve bunun gibi birçok konuda aslında hayatımızın her alanında yapay zeka gibi birçok kolaylıktan faydalanıyoruz. Yapay zeka da tam buna örnek aslında. Biz zaten bizim yerimize düşünen bir şey var. Biz niye düşünelim? Kolaya kaçmak her zaman daha cazip geldiği için aslında zora yönelmiyoruz. Bu yine aynı durumu özetliyor bence. Şu anda tam ergin olmamış bir toplum olduğumuzu düşünüyorum.
0: Kant'ın sürekli aydınlanmış demen zaten hep aydınlanmakta olan der. Bu biraz da o akışı gösteriyor değil mi?
7: Evet.
0: Yani aklın teslim edilmemesi, bu akıl bizde varsa o zaman ne yapacağız? Dönüp dönüp aslında onu bir araç olarak kullanmamız gerekiyor. Orada en temel söylediği şey eleştiri ve sorgulamaydı. Buradaki etik ilkelerde de aslında gelip dayanan nokta eleştiri, sorgulama ve onunla beraber neyi inşa ediyoruz? Dürüstlüğü ve bireysel sorumluluğumuzu da aynı zamanda inşa ediyoruz. Teşekkür ederim katılımınız için. Umarım keyifli, güzel bir eğitim olmuştur sizler için de. Benim için öyle oldu.
8: Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK BİDEP 2237 A bilimsel eğitim etkinlikleri destekleme programı kapsamında desteklenen, akademik yazma ve araştırma süreçlerinde etik ilkeler ve yapay zeka kullanımı başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen bir oturumu dinlediniz. Bu proje kapsamında hazırlanan içerikler Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM aracılığıyla sizlerle buluşmaya devam edecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
9: Kamu spotu.
8: Saygıdeğer halkımız, sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne bak, çok tatlıyım anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşalım, dur bir dakika. Oğlan üzme değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görürüz.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
5: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
6: İnsanın eşleşmesi ayrı, evlilik ayrı. Bunu bilmek gerekir. Evlilik, eşleşme biyolojiktir, evlilik kültüreldir. Yani eşleşmede bütün canlılarda da vardır. Yani bir neslin üremesi için eşleşme gerekir, nesil ürer. Yani evlilikteki temel biyolojik temel bu. Fakat insanda evliliğe farklı bir anlam var, katılıyor. Çünkü insan öğrenerek gelişen bir varlık. Diğer canlılar doğuştan gelen bir bilgiler var, o bilgileri birbirine aktarıyor. Diyelim 1000 sene önce örümcek yuvasını nasıl yapıyorsa şimdi öyle yapıyor. Ama insan öyle değil. 1000 sene önce evini farklı yapıyor, şimdi farklı yapıyor. Eğer dünyanın ömrü varsa 1000 sene sonra daha farklı yapacak. Şimdi böyle bir durumda yani evlilik sürekli farklı soyut anlamları olan bir kurum haline geliyor. Ve evlilik temel bir ihtiyaç mı? Nereden kaynaklanıyor? Bunun için evliliğiyle tanımlarken evliliği, yani eşleşmenin ötesinde iki karşı cinsin yani bir araya geldiği, hem hayatı paylaştıkları, hem duyguları ve yeni neslin üremesi için oluşturdukları temel toplumsal en küçük hücredir, birimdir. Yani evlilik biyolojik ihtiyaç olarak erkek ve kadın ikisi tek başına yaşamaya uygun yaratılmamış. İkisi de birbirini tamamlayacak şekilde yaratılmış. Birinde var olan elmanın iki yarısı olarak benzetilir ya, bu gerçekten güzel bir tanımlama. Yani tek başına erkek, tek başına kadın mutlu olamıyor. İkisi bir araya geldiği zaman mutlu olmasına daha yakın hale geliyorlar. İkisi bir araya gelip mutlu olmama ihtimali de var. Bunun çok çeşitli nedenleri var ama sonuçta iki parçanın bir bütün olmasıdır evlilik. Hatta evliliği bazıları itiraz ediyor ama ben H2O örneğine benzetiyorum. H2O biliyorsunuz hidrojen ve oksijen. İkisi atmosferde tek başına dolaşıyor. Özgür, bağımsız, rahat bir şekilde dolaşıyor. Fakat suya ihtiyaç var. Suyun oluşması için hidrojen ve oksijenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir araya geldikten sonra su oluşuyor, hayat kaynağı oluşuyor, yeni bir molekül oluşuyor ve dünya hayatına can katılıyor. İnsan da toplumsal hayat açısından eğer erkek ve kadın tek başına yaşarsa kuru bir hayat olur ve zaten nesiller devam etmeyeceği için kadın ve erkek bir araya geldiği zaman hayat anlam kazanıyor ve H2O oradaki olduğu gibi insanlar ona uygun davranmaları gerekiyor. Mesela hidrojen ve oksijen bir araya geldiği zaman, canın sıkıldığı zaman ben ayrılıyorum diyemez. Artık molekül olmuştur. Özgürlükleri kısıtlanmıştır. Fakat yeni bir hayat kaynağı, yeni bir mutluluk kaynağı oluşmuştur. Yani yeni şartlara, yeni duruma uyum sağlamaları gerekiyor. Ve bu anlamla evliliğe yaklaştığımız zaman evlilik yeni bir oluşum meydana getiriyor. Yani bu evlilikte bunun için insanlar, yani evliliğin toplumun temel taşlarından birisi olması, bir binada nasıl tuğlalar o binayı taşıyıcıdır, binanın yapısını oluşturur, yapı taşlarıdır, toplumda yapı taşıdır evlilik. Yani eğer evlilik kurumu ortadan kalksa bir toplumda, geçici olarak hiç insanlar evlenmese diyelim 50 sene, insan neslin tükenir. Çünkü çocukları büyütemezsiniz. Nasıl büyüteceksiniz? Bir insan çocuğu, yani bir hayvan çocuğu gibi değil. Yani insan eksik ve zayıf yaratılmış. Ve muhakkak anne baba koruyuculuğuna ihtiyaç var. Evlilik erkeğin beklentisi, kadının beklentisi farklıdır. Evlilikte sanki, yani evlilik işte doğduk, büyüdük, okula gittik, sonra evleneceğiz. Hayatın akışı bu gibi. Yani bir şartların zamanı getirdiği bir durum gibi. Anne baba baskısı vesaire gibi var. Fakat şu anda bakıyoruz günümüzde İnsanlar evlilikten korkuyorlar daha çok. Evlenmek istemiyorlar. Evlilik, nikahsız beraberlikler şeklinde yaşamalar var. Bu evliliğin anlamını değişti. Yani modernizm onu değiştirdi. Yani evliliğin ne anlama geldi? Evlilik sadece sanki çocuk doğurmak için bir araç gibi. Materyalist bakış açısıyla evlilik sadece yani insanın karşı cinsle ilgili bazı erkeğin cinsel ihtiyaçlarını, kadının da duygusal ihtiyaçlarının karşılanacağı bir kurum gibi görülüyor. Evlilik bir projedir. Yani evlilik ortak bir projedir. Evlilik projesi ortak bir proje olduğu için bir projeye yani iki tarafı olan bir projedir. İki tarafın da yatırım yapması gerekiyor. İki tarafın da riske girmesi gerekiyor. İki tarafın da bu projeye sadık kalması gerekiyor. Eğer bu anlam yoksa ona evlilik denilmez. Yani bu beraberliklerle evliliği karıştırmamak gerekiyor. Hatta onun için evlilik demiyor, beraber yaşıyoruz tarzında diyor. Bu artık evlilik değildir, sadece bir şirket ortaklığı gibidir. Bir sözleşme, çok gevşek bir sözleşmedir. Ama evlilikte öyle bir kurum ki evlilikte yani boşanmayı evlenen kişiler seçenek olarak düşünmemesi gerekiyor.
5: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir söyleşi gerçekleştirildi. Hayvancılık için bir fırsat Anadolu mandası yetiştiriciliği başlıklı etkinlik ve tel hayvan sağlığı ürünleri damızlık ve besi çiftliğinde gerçekleştirildi. Üreticiler ve vatandaşların katılım sağladığı programda Anadolu mandası yetiştiriciliğinin hayvancılık sektöründeki yeri ve sunduğu fırsatlar ele alındı. Söyleşide Kahta Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümünden öğretim üyesi Doktor Oğuz Ayar, Anadolu mandası yetiştiriciliğinin ekonomik değeri, yetiştiricilik yöntemleri, verimlilik özellikleri ve bölgesel kalkınmaya sağlayabileceği katkılar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Anadolu mandasının süt ve et üretimindeki önemine dikkat çeken Ayar, bu alandaki üretimin artırılmasının hem hayvancılık sektörüne hem de kırsal ekonomiye önemli katkılar sunabileceğini ifade etti. Program boyunca katılımcıların sorularını da yanıtlayan Ayar, konuya ilişkin güncel bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
3: Yaratılışımızın aslı, hikayemizin mayası toprak. Karun'a zillet olan toprak. Acıkmışlara ekmek, ekmeklere katık sunan toprak. Ahirimizin mahlası, kabirlerimizin yorganı toprak. Yüz sürülesi, vatan bilinesi toprak. Kimine ateş, kimine gözyaşı, kimine nimet, kimine varlık, kimine yokluk olan toprak. Toprak bizim anamız, aslımız ve sonumuz. Yüce Rabbimizin insanoğlunun hayatını toprağa bağlı kıldığının ve onu topraktan beslenir halde yarattığının farkında mıyız? Her şeyi yaratmaya gücü yeten Rabbimiz, Yasin suresi 33. ayeti kerimede hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar buyurmuştur. İnsanoğlu yücelerde taşıdığı ve övündüğü aklını ayaklarının altına aldığı toprakla beslemeye muhtaç yaratılmıştır. Farkında mıyız? Bütün canlılar doğrudan veya dolaylı yoldan yaşamaları için toprağa bağlıdır. Topraksa canlılığını üzerinde ve içinde yaşayan canlılar, bilhassa mikroorganizmalar, mantar, nematod, solucan ve küçük memeliler sayesinde korur. Farklı iklim türüne göre oluşmuş toprak çeşitleri ve o bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarına yönelik çeşit çeşit nimetler toprak tablasından özenle sunulur insanoğluna. Bilimsel incelemeler sonucu insan vücudunun içerdiği maddelerle toprağın içerdiği maddelerin tamamen aynı olduğunun farkında mıyız? Bileşenlerinin alüminyum, demir, kalsiyum, oksijen, sodyum, potasyum, magnezyum, hidrojen, klor, iyot, manganez, kurşun, fosfor, bakır, gümüş ve diğerleri açısından insan vücuduyla kusursuz benzerlik taşıdığının farkında mıyız? Bizleri yaratan Allah, Rum suresi 20. ayette onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir ki sizi bir topraktan yarattı. Sonra da siz şimdi yeryüzünde dağılıp yayılan insanlar oluverdiniz buyurmuştur. Farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
4: Radyo FM'de Slow Time başlıyor. Slow Time başlıyor. Slow Time. Slow Time.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Sizlerle bir radyo hastanesi programında daha tekrar birlikteyiz. Programımızda sizlere hastalıkları, hastalıkların bulgu ve belirtileriyle bu hastalıklar için gerekli tanı yöntemleri ve tedavi yollarını ve hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sunmaya çalışacağız. Zaman zaman stüdyo konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Savaş hocamız. Değerli hocam, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Bizleri onurlandırdığınız çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Hocamızla bugün sigara ve tütün gibi maddelerin kullanımını ve bunların özellikle akciğerlere olan etkileri üzerinde, tabii vücuda ve akciğerlere olan etkileri üzerinde sohbet edeceğiz, sizlere sunmaya çalışacağız. Hocam, sigara ve tütün içeren ürünler sağlığa zararlı her yönden. Evet. İşte kanser yapıcı özellikleri var, akciğere, kalbe. Bunları bize sıralar mısınız lütfen?
4: Şimdi yani sigara çok ciddi bir alışkanlık.
3: Maalesef.
4: Tüm dünyada, ülkemizde de bunun için büyük uğraş veriliyor biliyorsunuz. Ve çok önemli de sağlık üzerine zararlı etkileri var. Toplumumuzda da her geçen gün sigara tüketimiyle ilgili uyarıcı yazılar, görsel filmler, her türlü televizyon ve bilgisayar ortamlarında yer almakta. Çok da bir eski bir hikaye, yani tütün hikayesi biliyorsunuz, işte ilk Christoph Kolomb'un Amerika'ya gidip orada yerlilerden bunu nasıl olduğunu öğrenip daha sonra Avrupa'ya getirmesi ve Avrupa'da hızla yayılması.
3: Yüzyıllardır kullanılan bir
4: çok uzun
3: madde.
4: Süredir, evet. Ve çok hızla yayılması sonucunda işte Osmanlı döneminde Türkiye'ye giriyor ve alışkanlık nedeniyle bu geçen yüzyılın başında, Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle ilk sigara paketlemesi şeklinde bir yapı ortaya çıkıyor ve işte erlere, savaşan erlere dağıtılıyor, ücretsiz veriliyor derken İkinci Dünya Savaşı'nda bu iyice zirve yapıyor ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunun zararlı olduğuna dair, bu tütün alışkanlığının, sigaranın, bir takım tıbbi yayınlar ortaya çıkıyor ve ilk 1959-60 yıllarında yapılan yayınlarla bu sigara tütün alışkanlığı zararlıdır deniyor ve o günden beri bununla bir mücadele ediliyor. Yani yüzyılların alışkanlığı ama son 50-60 yıldır bir mücadele var bununla ilgili.
3: Evet.
4: Ülkemizde de 80'li yıllardan sonra özellikle oldukça zirve yapıyor ve son 90'lı yıllardan sonra da biliyorsunuz yeni yasa vesaire toplumdaki alışkanlığı değiştirmeye yönelik davranış biçimi nedeniyle de bir miktar başarılar, işte mücadelede kazanılmış durumda. Tüm dünyada da böyle bu aslında ama her yerde değil tabii sonuçta.
3: Evet.
4: Şu an ülkemizde ciddi bir sigara mücadelesi var, tütün alışkanlığı mücadelesi var. Bu tabii yasayla da ortaya konduğu için. Tabii daha iyisinin olmasını bekliyoruz. Gençlerden bu alışkanlığa kapılmamaları, kapılanların da bunları bir an önce terk etmelerini bekliyoruz. Çünkü niye? Sigaranın zarar vermediği organ yok. Yani içtiğiniz zaman dudaklarınızdan, yüz derinizden tutun da işte o deri değişiklikleri ve işte burun, boğazdaki mukoza dediğimiz yapının değişikliği, ağız içindeki iltihabi durumlar, işte kanserlerden tutun. Tabii en önemlisi soluk borusu ve ardından da akciğerde oluşturduğu değişiklikler. En önemli şeyler hani bronşit iltihabi bir reaksiyon oluşturuyor.
3: Evet.
4: Ve birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Geçirebileceğiniz 3-4 gün içerisinde geçirebileceğiniz bir nezle, grip bakıyorsunuz bir aydan önce geçmiyor.
3: Süre uzuyor, evet.
4: Uzuyor, yani rahat geçiremiyorsunuz hastalığı. Daha ağır geçiriyorsunuz. Bunlar tabii kısa dönemdeki etkileri. Uzun dönemde de tütünün içinde hani 4000 tane madde var ve bunların 40-50 tanesi kesin kanser yapıcı etkisi gösterilmiştir. Uzun süre bunun uyarılması sonucunda işte akciğerlerimizin, bronşlarımızın hani akciğer kanserine neden oluyor. Bu o kadar doğrusal bir ilişki ki, yani ne kadar çok sigara içilirse o kadar çok kanser olunuyor. Yani doğrusal bir şey var. İlişki var ve ciddi de ispatlanmış durumdadır. Bunun dışında hani içilen sigara vücudumuzda kanda bir takım değişiklikler yapıyor, damar tıkanıklıklarına yol açıyor, kalp rahatsızlıkları bir tarafta, büyük damarlarımızda işte tıkanmalar, kireçlenmeler, bacak ağrıları. Tabii ki tütünün içindeki bazı maddeler idrarla atılıyor. Bu atılım sırasında böbreklere, idrar kesesine birçok zararı oluyor.
3: Evet.
4: Bunlar ayrı bir yan etki, sağlığımıza zararlı olabilecek durumlar. Bunun dışında işte anneler, biliyorsunuz sigara içen annelerin hamile kalması, işte çocukların düşük ağırlıklı doğması, bu da çok önemli bir sorun. Yani dokunmadığı, değmediği, zarar vermediği hemen evet. hemen çok az yer var sigaranın.
3: Hocam şimdi sigara içenlerde bir öksürük oluyor. Evet. Bu kimi zaman kuru bir öksürük ama işte bazen sabahları böyle bir yoğun bir öksürük, işte bir boğazı temizleme, biraz akciğerlerden balgam çıkartılması filan. Bu normal değil herhalde, değil mi?
4: Tabii ki değil. Yani vücut sonuçta buna reaksiyon veriyor. Devamlı bir sigara dumanına maruz kalmak bronşlarda ki yapıyı baskılıyor. Baskılayınca onu da temizlemek için bronşlardaki bez yapıları vardır.
3: Evet.
4: Bu bez yapıları yabancı dumana karşı, oradaki cisim maddelere karşı kendini korumaya çalışıyor ve fazladan çalışıyor ve ifrazat oluşturuyor. Yani bizim balgam dediğimiz şey.
3: Evet.
4: Nasıl ki evde bir leke olduğunda siz onu suyla, çamaşır sularıyla temizlemeye çalışıyorsunuz. Aynı şeyi bronşlarda bezler böyle çalışarak evet. temizlemeye çalışıyor. Ve bu temizlik sırasında tabii onu yabancı şeyi atarken ifrazatla beraber öksürük, balgam sık karşılaşılan bir durum oluyor. Özellikle sabah olması, gece boyunca bu iş daha uzun süre, daha dingin bir durumda yapıldığı için bronşlar tarafından bayağı bir göllenmiş oluyor, birikmiş oluyor ve sabah kalktığında sigara içen birisi temizlemek zorunda kalıyor bunları.
3: Anladım. Bu tabii nefes darlığına da sebep oluyor değil mi? Bronşlarda hava yollarında tabii. spazma yol açıyor sigara.
4: Hem uyarıcı nedeniyle hem de evet. bronşlarda kalınlaşma yapıyor ve daraltıyor. Daraltınca da nefes dar, yeterince oksijeni alamıyorsunuz.
3: Evet. Hocam şimdi bazı bireylerle işte konuştuğumuz zaman işte diyor ki ben light'ını içiyorum. Hani hafif light'ını evet. içiyorum ya da ben incesini içiyorum. Bunda nikotin oranı daha az filan diyorlar. Hani
4: evet.
3: Bunların gerçeklik derecesi nedir? Yani aynı etkiyi yapmaz mı?
4: Tabii bu tamamen bir pazarlama taktiği. Yani daha az nikotinle karşılaşıyoruz şeklinde. Yani bu şey, vücut belli bir nikotin düzeyine alışmıştır. Sigara da, onu çok iyi söylediniz, alışkanlığı yapan nikotindir.
3: Evet.
4: Onun dışı nikotin kanser veya yapıcı bir şeyi yoktur. Sadece alışkanlığı oluşturan. Şimdi siz, vücudunuz belli bir düzeyde nikotine alıştığı için onu 10 sigarayla değil de 20 sigarayla almıyor. Yani sigaranın adedini arttırma yoluna gidiyor. Ve bir de light sigaralarda partiküller daha ince olduğu için akciğerin daha uç noktalarına gelmekte. Ve
3: evet.
4: son zamanlarda buna bağlı olarak mesela kanser türlerinde bazı değişiklikler olmuştur. Kanser
3: evet,
4: çeşitlerinde
3: enteresan.
4: Yani.
3: Evet. Hocam peki bir de sigaranın ötesinde, sadece sigara değil zaten, yani bu tütün
4: evet.
3: esas tütün. Konumuz. Tütün ve tütün içeren diğer mamuller, işte sarma sigaralar, pipolar,
4: evet.
3: pürolar
4: evet.
3: yahut da nargile, bunlar da mı aynı
4: Çok yani özellikle mı? Yani nargile şu anda hani toplumda da bir genel kültür olarak gençler arasında yayılmış durumda. Yani en azından o bir içilen bir nargile yani bir iki paket sigaraya denk gelmekte ve çok daha zararlı. Tabii ki puro, pipo bunlar özellikle ağız içi kanserleri, dudak kanserlerine hani çok neden olmakta. Bunlar da yani en az sigara kadar hele yani nargile çok ciddi bir tehdittir. Özellikle gençleri de yakaladığı için çok önemli bir nokta.
3: Evet. Hocam şimdi zararlarını çok güzel anlattınız. Zamanımız da daralıyor. Artık bir son soru size yöneltmek istiyorum. Yani tabii ki bu herkesin problemi, sigarayı bırakmak isteyen. Sigara bırakmak için sizin önerileriniz bir uzman olarak ne olur? Piyasada satılan bazı ilaçlar var. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği ve Sağlık Bakanlığı kontrolünde dağıtılan bazı ilaçlar var sigara bırakmak için. Bunları önerir misiniz? Yani sigarayı bu ilaçlarla mı bırakalım yoksa irademize mi hakim olalım?
4: Sigara bırakmak zaten bir süreçtir. Yani sigarayı bırak, herkes bırakır. Yani bugün bırakır, yarın tekrar başlayabilirsiniz. Ama mühim olan bırakmayı devam ettirebilmek önemli.
3: Devamlılığın sağlanması.
4: Evet. Bunun içinde yani mutlaka kendi kişisel kararımız çok önemlidir. Zaten bu değerli olan budur. Ama mutlaka eğer bu sırada böyle bir karar almışsanız etraftan yani ilaç veya başka nedenli yardımlar alabilirsiniz. Bunların tabii ki bilimsel verilerle kanıtlanmış yolları vardır ama uzun vadede hepsi nüks yani tekrar içme oranları ortaya koyan durumlardır. O yüzden bunu kendimizin isteğimizle yapması en sağlam yoldur. Diğerlerinden ufak tefek hani yardımlar alınabilir.
3: Yani kendi irademize şey yapıp güçlendirip bunu kendi irademizle bırakmak en mantıklısı.
4: En iyisi yerine bir şeyler koymak, spor yapmak, dolaşmak, hobiler edinmek en iyi davranış biçimi gibi görünüyor.
3: Doğru hocam. Yani bazen hastalar geliyorlar, hocam bize bir ilaç yaz da ver de işte şu sigarayı bırakalım diyorlar ama
4: İşin
3: yani.
4: İşin kolayına kaçmak işte yani.
3: O da %100 etkili değil değil mi hocam?
4: Değil tabii ki. Evet.
3: Yani iş dönüp dolaşıp kişinin kendi benliğine ve iradesine geliyor.
4: Çünkü bir emek harcamak gerekiyor.
3: Evet.
4: Harcadığınız emek karşında tekrar sigaraya başlayamıyorsunuz. Çünkü bir emek, öbüründe pasif durumda kalıyorsunuz.
3: Evet.
4: Yani tekrar alırım düşüncesiyle belki ileride tekrar başlama ihtimali yüksek oluyor.
3: Evet. Değerli dinleyiciler, bir programımızın sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Savaş hocamızdı. Hocamızla sigara konusunda sizleri bilgilendirmeye, sigaranın olumsuz etkilerinden bahsetmeye çalıştık. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
4: Ben de teşekkür ederim.
3: Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Bir başka radyo hastanesi programında sizlerle buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum. Sağlık dolu mutlu günler diliyorum.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde faaliyetlerini sürdüren 60 Artı Tazelenme Üniversitesi'nin 2025-2026 bahar dönemi kapanış programı gerçekleştirildi. Programa üniversite akademik idari personeli ve Tazelenme Üniversite öğrencileri katıldı. Programın açılış konuşmasını Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden İsmail Faruk Parmaksız yaptı. Tazelenme Üniversitesi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Parmaksız, kendilerine sunulan öğrenme ortamı ve katkılarından dolayı Adıyaman Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Semiha Aydın Özkan program hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dönem boyunca gerçekleştirilen eğitimler, sosyal ve kültürel etkinliklerde uygulamalı faaliyetlerden bahseden Özkan, Tazelenme Üniversitesi'nin katılımcıların yaşam boyu öğrenme süreçlerine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Programda konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş ise yaşam boyu öğrenmenin bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal gelişim açısından da büyük önem taşıdığını belirterek Tazelenme Üniversitesi'nin kuşaklar arasında bilgi, tecrübe ve değer aktarımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Rektör Keleş, öğrenmek insan hayatının her döneminde devam eden bir yolculuktur. Sizler yeni bilgiler edinme azminiz ve hayata duyduğunuz merakla hepimize ilham veriyorsunuz. Burada sadece derslere katılmadınız, yeni dostluklar kurdunuz, farklı deneyimler kazandınız ve birlikte öğrenmenin değerini ortaya koydunuz. Arkeolojiden sağlığa, spordan tarıma kadar birçok alanda edindiğiniz bilgi ve birikimi çocuklarınıza, torunlarınıza ve çevrenize aktararak bu kıymetli yolculuğun parçası olmaya devam edeceğinize inanıyorum ifadelerini kullandı. Programda dönem boyunca eğitim faaliyetlerine katkı sunan akademik ve idari personele teşekkür belgeleri takdim edilirken, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine gösterdikleri ilgi, gayret ve katkılarından dolayı teşekkür edildi. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Gece kondu sokaklarında tiner koklayan çocuk. Geceleri köprü altında sen, henüz 6 yaşında, ağzında sigarası, kimlerin sermayesi. Sırtında boya sandığında nereye koşuyorsun? Çocuk, çocuk dur, bekle biraz. Şimdi tren geçecek, hediye treni. Sana bir paket gelecek. İçinde alamadığın oyuncaklar, spor ayakkabılar olacak.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koynasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.

0: kamu spotu.
1: Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

Gaz. Andrew FM. İsterseniz radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
0: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
3: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüe FM.
1: En sevdiğin yemeği yaptın, bana aldığın kolyeyi taktın. İlk gün gibi heyecanlıydım, ama sen beni aramadın.

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Adli FM'de.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

Merhaba yaşlı adam. Yüzlerce selam yüzündeki çizgilere, binlerce selam belindeki eğriye. Selam olsun benden sana, seneler dolusu selam. Merhaba yaşlı dünya, on binlerce selam olsun vaat ettiğin tüm umutlara. Yüz binlerce selam olsun aldanmış kahrolmuşluğuma. Selam olsun benden sana,

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Randevum saat kaçtaydı?
3: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
4: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
5: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
6: İlaç alerjimi doktora söylemeyi
7: unutmamam
6: lazım.
7: Çocuğun ışığını ne zamandı?
8: Bütün
7: istiyorum.
8: Sonuçlarını yanına almayı
6: en
8: unutma.
6: En yakın hastane nerede?
9: Oradan bağışında MR bulunmak istiyorum.
10: Siz bunlarla yorulmayın. Enabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enabız'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Resulü Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmet, sözlükte acınacak durumda bulunan kimseye yönelik yufka yürekli ve şefkatli olmak manalarına gelir sevgili dinleyenler. Resul-i Kibriya Efendimiz'e isim olan rahmet kelimesi birçok ayette yer alır. Nitekim Enbiya suresinde şöyle buyrulur. Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107. ayet. İnsanoğlu yaratılışından gelen olumlu ve olumsuz istekler bakımından eğitime ve yönlendirilmeye muhtaç bir varlıktır. Bu durumda bizler, kişisel eğitimde öncelikle merhamet ahlakına sahip olmalıyız. Zira bizim ahlak önderimiz Efendimiz Aleyhisselam da alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Neden rahmet olarak gönderilmiştir? Çünkü bütün varlıkların en fazla muhtaç olduğu şey merhamettir. Bizim de merhamete ihtiyacımız vardır. Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder hadisi şerifi bunu göstermektedir. Bizler insanlara, hatta bütün varlıklara merhametli davranmalıyız ki Allah Celle Celaluhu da bize merhamet etsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun alemlere rahmet olarak gönderilmesi Allahu Teala'nın lütuf ve ihsanıdır. Onun peygamber olarak gönderilmesi tüm insanları Allah'ın azabından kurtaracak ve onları ilahi mükafatlara ulaştıracak şeye davet edici olmasıdır ki bu bütün alemleri içine alan bir husustur. Ey Muhammed!

biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik mealindeki ezeli fermanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismine Resulü Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi verilmiştir.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
2: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği sevgili. Annen olmadı senin, baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tala al-Bedru aleyna, Yesrib'de olay var, Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katılım sağladı. Zirveyle ilgili Rektör Keleş, zirve kapsamında yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri ve ülkemizin bu alandaki vizyonunu yakından takip etme fırsatı bulduk. Zirvede kamuoyuyla paylaşılan yapay zeka alanında ülkemizin hedeflerine yön verecek önemli bir yol haritası niteliğindeki yapay zeka eylem planının hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin düzenlenmesinde ve eylem planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaba sevgili dinleyiciler. Esma-ül Nebi programımızda bugün El-Emin ismi şerifini açıklamaya çalışacağız. Emin, sözlükte kendisine güvenilen, hıyanet etmeyen, sözünde duran, vefalı, başkalarından korkmayan kimse anlamına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, risalet vazifesine başlamadan önce kendisini sevdirmiş, şahsiyeti, halkın kendisine sen El-Emin ve Es-Sadıksın demek mecburiyetinde kaldığı bir mükemmellik arz etmiş ve o tebliğine bu kimlik tespitinden sonra başlamıştır. Halk onun güzel seciyesini, iyiliğini, doğruluğunu peygamberlik gelmeden çok önce bile bilmekte ve onu sevmekteydi. Ona El-Emin ünvanını vermiş olan kavmi Kabe tamir olurken Hacer-i Esved'i yerine koyma hususunda ihtilafa düştükleri zaman onun hakemliğine itirazsız teslim olmuşlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir sıdık hali üzeriydi ki henüz ona iman etmediği devrede büyük bir peygamber düşmanı olan Ebu Süfyan dahi Bizans İmparatoru Heraklius'un hiç sözünde durmadığı oldu mu sualine hayır, o verdiği her sözü tutar ifadesinden başka bir şey söylememişti. Ayrıca Peygamber Efendimizin amansız bir düşmanı olan Ebu Cehil ve arkadaşlarının günün birinde ona ''Ey Muhammed, vallahi biz seni yalanlamıyoruz. Sen bizim katımızda sadık ve doğru bir kişisin. Lakin biz senin getirmiş olduğun şeyi yalanlıyoruz.'' demeleri cahiliye Araplarının Efendimiz'e ne derece itimat ettiklerini göstermektedir. Bu hadise üzerine şu ayeti kerime nazil olmuştur. Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalanlamıyorlar. O zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. El-En'am 33.

Alemler Sultanı'nın müşrikler tarafından bile Muhammedül Emin, elinden ve dininden herkesin emniyet ve huzur içinde olduğu kimse şeklinde vasıflandırması, Peygamber Efendimiz'e itimat, güven ve vefa duygularının doruk noktasını ihtiva ettiğinden kaynaklanıyordu. Bildiğiniz gibi bütün güzel hasletler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de doruk noktasındaydı. Peygamber olduğu zaman Mekke'de halkını İslam'a davet için toplamıştı. Safa tepesine çıkarak orada toplananları, "Ey Kureyş halkı! Size bu dağın arkasında bir düşman ordusunun geldiğini söylesem bana inanır mısınız?" dedi. Orada bulunanlar, "Hepimiz inanırız. Çünkü sen ömründe yalan söylemedin." diye cevap verdiler. Bu topluluğun içinde Peygamber Efendimizin en azılı düşmanları da vardı. Onlar da Peygamberi Zişan Efendimizin doğruluğunu itiraf etmişlerdi. Peygamber Efendimizin bu yüce hal ve ahlakından gerçek istifade ise Miraç hadisesinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh "O dediyse doğrudur" ifadesindeki teslimiyet haline ermekle mümkündür. Hayatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce tavsiyelerine göre yaşamak iki dünyamızı da bayrama dönüştürme vesilesidir. Çünkü insanoğlu için gerçek bayram o alemler sultanının yüce ahlakına sarılmakla mümkündür.

Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.

0: Kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğiniz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdürlüğünden arıyorum.
3: Şifre 14 15 11.

0: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.